takımından ilk olarak Beethoven'ın Opus 61 Re majör keman konçertosunu dinliyoruz. Eser 1806 tarihli. İlk kez 1844 yılında 12 yaşında olan Joseph Joachim tarafından seslendirildi. Ardından keman repertuarının en önemli eserlerinden biri haline geldi. Konçertonun solisti 1991 doğumlu Alman kemancı Tobias Feldmann.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 61 Re Majör Keman Konçertosunu solist Tobias Feldman ve Anya Bilmayer yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Kemancı orkestra eşliğinde Edward Elgar'ın Salut d'Amour başlıklı eserini yorumlamak üzere tekrar sahnede.

Anya Birmayer yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası ve solist Tobias Feldman'dan Edward Elgar'ın Salut d'Amour başlıklı eserini dinledik. Kemancı Sarah Gibson'ın Çözgü ve Atkı adlı kompozisyonunu seslendirmek üzere bir kez daha sahneye davet ediliyor.

8 Ağustos 2024 tarihinde BBC Filarmoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan Tobias Feldman, Sarah Gibson'ın Çözgü ve Atkı adlı eserini seslendirdi. Topluluğun konser kaydından son olarak Johannes Brahms'ın Opus 98, Mi Minör 4. Senfonisini dinliyoruz.

Johannes Brahms'ın Opus 98 Mi Minör 4. Senfonisini Anya Bilmayer yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Arvo Pärt'e ait Fratres başlıklı 9 akor dizisinden oluşan bir müzikal çalışmayla devam ediyor.

Arvo Pärt'in 1977 tarihli Fratres başlıklı eserini kemancı Tobias Feldman ve piyanist Mariana Şirinyan seslendirdi. Programımızın bu bölümünü İsviçre'ye ait geleneksel bir ninni ezgisiyle noktalıyoruz. Lucerne Brass Band, Burgermusik topluluğu seslendiriyor.

Korsantuarın düzenlediği İsviçre'ye ait geleneksel ninniyi Lucerne Brass Band Burger Musik topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde orkestrasyonu Rimski-Korsakov'a ait olan Modest Mussorgsky'nin Hovanşina başlıklı operasından Perslerin Dansı bölümünü ve Antonio Vivaldi'nin Il Coro delle Muse başlıklı sinfonya formundaki eserini dinleyebileceksiniz. Programımızın bu son bölümüne Maurice Ravel'le başlıyoruz. Bestecinin 1914 yılında kalem aldığı ve kontrpuan hocası André Jordage'e ithaf ettiği La Minör Piyanolu Triosunu, kemancı Bernd Diesel, cellist Mats Rondin ve piyanist Bengt Åkerlundin seslendiriyor.

Maurice Ravel'in La Minör Piyanolu Triosunu kemancı Bernd

Rizel, cellist Mats Rondin ve piyanist Bengt Åke Lundin seslendirdi. Geç barok dönemin Fransız bestecilerinden Jean-Joseph de Mondonville'in Dominus Regnavit başlıklı Grand Motet'iyle devam ediyoruz.

Kuntetini, solistler ve Tafelmusik Oda Korosu'yla Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Fritz Kreisler'in keman ve piyano için Kupran stilinde 13. Louis şarkısı ve Pavan adlı eseri var sırada.

Fritz Kreisler'in Kupran stilinde 13. Louis şarkısı ve Pavan başlıklı eserini kemancı Barnabas Kelemen ve piyanist Zoltan Kocsis seslendirdiler. Bedri Smetana'nın Vatanım başlıklı senfonik şiirinden Moldau adlı bölümün solo piyano yorumuyla devam ediyoruz.

Bedri Smetana'nın Vatanım başlıklı senfonik şiirinden Moldau adlı bölümü piyanist Kotaro Fukuma'dan dinledik. Wolfgang Amadeus Mozart var sırada. Bestecinin Köhel 528, Bella Mia Fiamma başlıklı konser aryasını soprano Andrea Rost seslendiriyor.

Mozart'ın Bella Mia Fiamma başlıklı konser aryasını soprano Andrea Rost ve Tomasz Vasari yönetimindeki Macaristan Ulusal Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Peter Hallendahl'ın cello ve sürekli bas için 1780 tarihli Opus 5 sol majör 8 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Peter Herendahl'ın Opus 5 Sol Majör 8 numaralı sonatını cellolarda Jaap ter Linden, Ahit Zweistra ve klavsende Ton Koopman seslendirdi. Orkestrasyonunu Rimsky-Korsakov'un yaptığı Modest Mussorgsky'ye ait Hovhannisjna operasından Perslerin Dansı adlı bölüm var sırada.

Modest Mussorgsky'nin Hovanşina başlıklı operasından Perslerin Dansı bölümünü Rimski-Korsakov'un orkestrasyonuyla RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Sergei Rachmaninoff'un cello ve piyano için Opus 2 Prelude ve Dans Oriental başlıklı iki parçasıyla devam ediyoruz.

Sergei Rachmaninoff'un Opus 2 Prelüt ve Dans Oriental başlıklı eserlerini cellist Monika Leskovar ve piyanist Ivana Svarkgrenda seslendirdi. Franz Schubert'in Opus 94 Impromptu serisinden Sol bemol majör 3 numaralı parça var sırada.

Francesco Piemontesi, Schubert'in Opus 90, Sol bemol majör 3 numaralı impromptusunu seslendirdi. Programımız Antonio Vivaldi'nin sinfonya formundaki İlham Perileri Korosu anlamına gelen Il Coro delle Muse başlıklı eseriyle sona eriyor.

0: Antonio Vivaldi'nin Il Coro delle Muse başlıklı sinfonya formundaki eserini Fabio Biondi yönetimindeki Europa Galante topluluğundan dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir, dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkat çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan

imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı arttırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi, 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi, İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın, burası Müzikte Kalitenin Adı TRT Radyo 3 Renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat. Yaklaşık bir saat boyunca müziğin farklı renkleriyle sizlerleyim. Fransız ikili, Synapson ikilinin Broken Back'le bir araya geldiği bir çalışma Fireball radyonuzda olacak.

Electro, New Disco, Deep House ikilisi, Parisli disk jokeyler yapımcılardan oluşan Synapson'da birçok enstrümanı çalan Alexander Schier klavyeleri, saksafonları çalıyor, müzikal altyapıyı oluşturuyor ve vokallerde yer alıyor. Paul Cucuron, davullar, ses manipülasyonları ve kayıt prodüksiyonuyla ilgileniyor. Fireball'un da yer aldığı 2015 tarihli Convergence albümü hem Fransa'da hem Belçika'da müzik listelerine girmişti. Bazı Tones and I parçalarıyla devam edeceğiz. Avustralyalı müzisyen Tony Watson'ın sahne adı Tony, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Byron kasabasında bir sokak çalgıcısı olduğu dönemde yazdı bu şarkıyı. Sokaklarda çalmanın özgürlüğünü seviyordu ama bu deneyimi mahvedebilecek bazı insanlardan gelebilecek tehlikeler de onu dehşete düşürüyordu. Ayrıca zamanla insanların dikkat sürelerinin kısaldığını fark etti ve insanların uzun süre etrafta kalmasını sağlamak için daha hareketli olmaya başlamıştı. Bu durumda kendisini eğitimli bir maymun gibi hissetmesine neden oldu. Dance Monkey ilhamını buradan alıyor. Sonra da yine bir Tones and I şarkısı Never Seen the Rain gelecek.

güvenli hayatlarına devam eden, asla risk almayanları anlatır burada. Tones and I, onun ilk kısa albümü 2019 tarihli The Kids Are Coming'de yer alıyordu, Never Seen the Rain. Şimdi Hoover Phonic bizi cennet bahçesine davet edecek. Belçikalı grup 1998 tarihli Blue Wonder Power Milk albümünde yer verdi. Geçmiş ilişkilerin bir yansıması, karşıdaki kişinin dostluğunun, düşmanlığının, hatta bu kişinin ilişkide gerçekten var olup olmadığının sorgulandığı bir parçaya. Eden, bunu Night of the Nights şarkısıyla Kovacs takip.

Sharon Kovex. Profesyonel yaşamında kullandığı ismiyle Kovex. Hollandalı müzisyenin ilk albümü 2015 tarihli Shades of Black'te yer alıyor. Aldatılan, kötü muamele gören, sonra da karanlıkta bir tür teselli arayan bir karakterin anlatıldığı Night of the Night. Şimdi sadece yarım saat içinde yazılmış bir garbage şarkısı. Grup üyelerinin etkileşimleriyle bazen böyle şeyler hızla ortaya çıkabiliyor. Aslında garbage üyelerinin birlikte yazdığı ilk parçalardan biri. Şarkı Shirley Manson henüz grubun resmi üyesi olmadan önce 1995'te demo kayıtları sırasında oluşmuştu. 1996'daki bir röportajında Manson parçanın insanın sahip olduğu potansiyeli boşa harcaması hakkında olduğunu söylemiş ve şarkıyı bu yönüyle Madonna'nın Express Yourself şarkısına benzetmişti. Ancak daha karanlık ve yıkıcı bir tonla. Garbage eleştirirken biz de kulak verelim. Stupid Girl.

Stupid Girl, Shirley Manson, şarkının adı Stupid Boy da olabilirdi demişti. Fark etmez çünkü bu şarkı aslında hepimizin aşina olduğu milyonlarca kız ve oğlan hakkında diye eklemişti. Yani Garbage'ın bu şarkısında yapılan eleştiri cinsiyetten bağımsız kendi potansiyelini fark edemeyen herkese yöneltiliyor. The Kinks'le devam ediyoruz. Bir genç şarkıya da ismini veren Lola isimli bir kadınla tanışır. Güzel vakit geçirirler ama zaman geçtikçe Lola'nın düşündüğünden daha farklı olduğunu anlamaya başlar. Şaşırır ama bunlar asla olumsuz düşüncelere dönüşmez. Aksine bir kabul, hatta hayranlık duygusuyla dolar. Karışıklık, keşif ve kişisel deneyimleri anlatan neşeli bir melodiyle duyulur Ray Davies'in yazdığı şarkı.

Lola'nın yayımlandığı 1970 yılı popüler müzikte nadiren değinilen bazı konulara da dikkat çekmişti. Şarkının yazarı Ray Davies sözleri yazarken menajerlerinin yaşadığı bir olaydan esinleniyor. Menajerleri bir mekanda karşısındaki kişinin kim olduğunu fark etmeden onunla dans ediyor. Gece ilerledikçe karşısındaki kişinin bazı özellikleri daha da belirginleşiyor ama menajerleri durumu anlayamayacak bir halde. Daha genel anlamda da bu The Kinks şarkısının genç bir bireyin büyüme sürecinde yaşadığı kafa karışıklıkları ve kimliğini keşfetme çabalarına bir gönderme olduğunu belirtmişti Ray Davies. 2018 Ekim'inde yayımlandı Ulfa albümü The Inextricable Wandering. Alman black metal grubu bu albümde en karanlık hayallerle çevrili melankoli denizine dalmayı sevenlere 6 parça sunuyordu. Grubun bu 3. uzun albümü için çalışmalar yine 2018'in Mayıs ayından beri devam ediyordu. Yani yayımlanana kadar 6 ay zaman geçti. Bazı şarkıların albümde yer alacağı çok daha uzun süre önce kesinleşmişti ama detaylar üzerindeki birçok çalışmayı kayıtlardan sadece günler önce veya kayıt aşamasında tamamlıyor Ulfa. Bu kayıt sürecinin koşulları zordu. Kişisel mücadeleler, yaklaşan son teslim tarihinin baskısı, güvendikleri insanların onları yarı yolda bırakıp gitmesi, ikinci gitaristlerinin gruptan ayrılması derken ara ara albümün tamamlanıp tamamlanamayacağı konusunda ciddi şüpheler doğdu. Hatta grubun varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği bile belirsizdi. Her şeye rağmen toparlanmayı başarıyorlar ve The Inextricable Wandering o dönemdeki son birkaç aylarının özellikle de şarkıların sözlerini yazan, temel yapılarını oluşturan gitar ve vokallerdeki Ralph Schmitt'in hayatının bir belgesi oluyor. Kendilerini içinde buldukları telaşlı koşuşturmayı da yansıtan sert ama melankolik, karanlık kayıtlar çıktı ortaya. Yani aslında grubun alameti farikası olan unsurların çoğu korunurken There's No Love High Up in the Gallows gibi tamamen sentezleyici odaklı yeni şeyler de denemişlerdi.

Ambient pasajlarının döngüleriyle büyüleyen bir ultra çalışması There's No Love High Up in the Gallows 2018 tarihli The Inextricable Wandering albümünün akışını değerlendirirken iki agresif metal parçasının ardından farklı bir şey denemek istiyorlar. Klasik tarzlarına sadık başka bir metal şarkısı üretmeyi fazla buluyorlar bu noktada. Vokal ve baslarda yer alan Chris Noir'ın da söylediği gibi grubun müziği kendilerinin de dinlemek isteyecekleri müzikti ve iyi dengelenmiş bir albüme sahip olmak büyük önem taşıyordu. Yani kılıçlarını çekip saldıran bir metal grubu değillerdi. Bu yüzden albüme nefes aldıran ama yine de o baskıcı gerilimi koruyan bir şey istediler. Grubun gitarlarındaki ve yine vokallerindeki Ralf Schmidt parçayı evde eski bir klavyeyle yazıyor. Kendisi özellikle Max Richter ve Clint Mansell gibi isimlerin film müziklerine oldukça düşkün ve grup üyelerinin hepsi de sentezleyici odaklı müziğin çeşitli formlarını dinliyor. Yani aslında tamamen elektronik tabanlı bir parçaya sahip olmaları o kadar da devrimci bir fikir değil onlar için. Ralf Schmidt, grup arkadaşı, bu elektronik unsurlarla ilgilenen Ulfa üyesi Andy Ruschick ile stüdyoda şarkı üzerinde yeniden çalışıyor ve daha fazla detay ekliyorlar. Böylelikle zaman zaman herkesin hissedebileceği daha yükseğe tırmanmaya çalışmak, bazı şeyleri geride bırakmak, üzerindeki tek yükle, kendisiyle bir tepenin zirvesinde yolculuğu sonlandırmak duygusunu çok iyi yansıtıyor. There's No Love High Up in the Gallows. Bölümün sonlarına John Legend'la ilerleyeceğiz. Ona göre bu şarkı birbirini dengeleyen unsurları anlatıyor. Her şeyi feda ederken aslında her şeyi kazanıyorsunuz. Şarkının teması bu. Legend'a göre eğer birini seviyorsanız ve ona bağlıysanız bazı şeylerden vazgeçseniz bile yeni kazandıklarınız size her zaman daha fazlasını getiriyor. Başka birini sevmek ve onu mutlu görmek sizin mutluluğunuzu da etkiliyor. 2013 tarihli Love in the Future albümündeki birçok şarkı gibi John Legend'ın nişanlısı Chrissy Teigen'a hitap ettiği şarkılardan biriydi All of Me.

John Legend bu balatla piyano temelli köklerine de dönmüştü. Şarkı yayımlandığında John Legend ve Chrissy Teigen nişanlıydı. Chrissy şarkının ilk cümlesini duyar duymaz bunun kendisiyle ilgili olduğunu anlamış. What would I do without your smart mouth? Senin sivri dilliliğin olmasaydı ben ne yapardım? Bunlar benimle ilgili olmayacak da kiminle ilgili olacaktı diyor. John da şarkıyı Chrissy'ye ilk söylediğinde onun duygulanıp gözyaşı döktüğünü ifade etmişti. Sonra o yıl 2013 Eylül'ünde evlendiler. John, All of Me'yi törende eşine bir kez daha söyledi. Baktı işe yarıyor, söyledikçe söyledi. Bildiğim kadarıyla evlilikleri de devam ediyor. Onlara mutluluklar. Bizden bu sabahlık bu kadar. Jonas Blue'nun 2022 ortalarında Julian Peretta ile işbirliği Perfect Melody güne güzel başlangıcınızın başka bir adımı olsun. Ben Uğur Haspolat, yeni renklerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3 Sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Programımıza Joseph Haydn'ın Opus 33 Mi bemol majör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle başlıyoruz. Eseri Angel String Quartet yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler Allegro Moderato, Scherzo Allegro, Largo Sostenuto, Finale Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 33, Mi bemol majör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinledik. Şimdi Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 525 sayılı Sol majör 13 numaralı serenadını Vladislav Sverdlov yönetimindeki St. Petersburg Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler: Allegro, Romans, Menuetto, Rondo Allegro.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 525 sayılı Sol Majör 13 numaralı serenadını Vlacheslav Sverdlov yönetimindeki St. Petersburg Oda Orkestrası'ndan dinledik. Programımızın son bölümünde Ludwig van Beethoven'ın Opus 73 Mi bemol majör 5 numaralı piyano konçertosundan 2 bölüm dinleyeceğiz. Eseri Sir Simon Rattle yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde piyano sanatçısı Alfred Brendel'ın yorumuyla dinliyoruz. Bölümler Adagio un poco mosso, Rondo Allegro.

0: Ludwig van Beethoven'ın Opus 73, Mi bemol majör 5 numaralı piyano sonatını Sir Simon Rattle yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde piyano sanatçısı Alfred Brendel'dan dinledik. Böylece bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo 3 Sabah

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Laterna.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Robert Schumann'ın solo piyano için 1834-1835 yıllarında yazdığı Opus 9 Karnaval adlı eseriyle başlıyoruz. Piyanist Tiffany Poon yorumluyor.

Piyanist Tiffany Poon, Robert Schumann'ın Opus 9 Karnaval adlı eserini seslendirdi. Laterna'nın kolu Antonin Dvorak'ın Su Goblini için dönüyor. Nicholas Harnoncourt yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Antonin Dvorak'ın Su Goblini adlı eserini Nicholas Harnoncourt yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızda son olarak Bedřich Smetana'nın Satılmış Nişanlı Operası'ndan Komedyenlerin Dansı'nı sunuyoruz. Tomasz Cimiel yönetimindeki Krakow Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Tomasz Cimiel yönetimindeki Krakow Filarmoni Orkestrası, Bedřich Smetana'nın Satılmış Nişanlı operasından Komedyenlerin Dansı'nı seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve ben Hafize Okan, iyi günler dileriz.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta besteci, korno sanatçısı Nisan Dikeçligil bizimle birlikte. Nisan Hanım hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Bugün sizi tanıyacağız, müzikal yaşamınızı konuşacağız, sizden eserler dinleteceğiz kıymetli dinleyicilerimize. Öncelikle Nisan Dikeçligil müzikle nasıl tanıştı, beste yapmaya ne zaman başladı merak ediyoruz.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim beni programa davet ettiğiniz için. Ben müzik eğitimime 9 yaşında özel piyano dersleriyle başladım. Ama asıl resmi eğitimime 10 yaşında Mimar Sinan'ın tam zamanlı programına kabul edildiğimde başladım. Korno bölümüne alındım ve ortaokul, lise eğitimim boyunca korno üzerinden ilerledim. Lise 3. sınıfta İsveç, Stockholm'de Lilla Akademiyen isimli bir okulda bir sene eğitim gördüm. Daha sonra tekrar buraya dönüp lise mezuniyetimi yine Mimar Sinan'da tamamladım. Ardından üniversiteye başlarken bestecilik bölümüne girme kararı aldım ve bu şekilde besteciliğe yöneldim. 2022 yılında bestecilik bölümüne girdikten sonra da 2023 yılında müzik teorisi bölümüyle Çift Anadal programına başladım. Birkaç hafta önce bestecilik bölümünden mezun oldum. Bu sene de müzik teorisi bölümünde son senemi okumaya devam edeceğim.
0: Peki, o zaman şöyle yapalım. Sizden ilk eseri dinleyelim. Ardından bu eserle ilgili ve bestecilikle ilgili sorularımızı detaylandıralım. İlk eserimiz 10.02.62. Bu nasıl bir eser?
1: Bu müzik aslında ismindeki sayılarla direkt olarak ilişkili bir müzik. 10.02.62 benim için önemli bir tarihin sayılarla ifade edilmiş hali. Ben bu sayıları aldım ve müzikte set teorisini kullanarak nota karşılıklarını buldum. Ardından o notaları kullanarak bu müziği besteledim. Müzik yaklaşık 5 dakika. İlk 2,5 dakikası boyunca sadece bu sayıların ifade ettiği sesleri kullanarak bu müziği besteledim. Ve notalar teker teker kendini tanıttı bu 2,5 dakika boyunca. Aslında bu tarih bir doğum tarihi ve doğum fikri yine müzikle doğrudan ilişkili. Notaların teker teker tanıtılması da yine doğumu aslında sembolize ediyor. 2,5 dakikadan sonra serbest bir şekilde ama yine de başta kullandığım seslere benzer diziler kullanarak müziği devam ettirdim. Böyle bir müzik.
0: Besteci, korno sanatçısı Nisan Dikeçligil'den dinliyoruz. 10.02.62 isimli eser.

0: 10.02.62 isimli eserde besteci, korno sanatçısı Nisan Dikeçligil bizimle birlikteydi. Sohbetimize devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Aldığınız eğitimleri, müzik yaşamınızı bize ifade ettiniz Nisan Hanım. Peki beste yapmaya ne zaman başladınız?
1: Ben aslında ilk bestemi bayağı küçükken 10 yaşımda yapmıştım. Daha sonra araya tabii bayağı vakit girdi. Ben korno eğitimi aldığım için aktif şekilde odağım korno üzerineydi. Daha sonra tekrar lisans eğitimime başlarken besteciliğe yöneldim ve lisans eğitimimin başından itibaren artık besteciliğe odaklanmış şekilde ilerliyorum.
0: Peki ilk yaptığınız eseri hatırlıyor musunuz? Onunla ilgili bilgi vermek ister misiniz bize?
1: Tabii şu an geri dönüp baktığımda çok daha basit bir müzik şu anki bestelerime göre doğal olarak. 3-4'lük vals benzeri la minör tonunda bir çocuğun rahatlıkla çalabileceği piyano parçalarına benzer bir müzikti. Ben o zaman zaten piyano çalmayı da yeni öğreniyordum. Biraz

0: da bu yüzden piyano için yazdığım bir müzikti. Kendi çalabileceğim seviyede yazmıştım. Yazarken çok keyif aldığımı hatırlıyorum. Bu şekilde.
1: Bir de korno tercihinizi sormak istiyorum size.
0: Tabii. Aslında ben piyano bölümüne girmek istiyordum. Halihazırda piyano dersi de aldığım için. Piyano da aslında uzun süredir severek çalıyorum. Ama okulun sınavına girdiğimde çalgıya uygunluk sınavı diye bir ikinci aşama sınavı yapılıyor konservatuarlarda. Ve burada benim anatomimin profesyonel bir piyanist olmaya çok yatkın olmadığına karar verdi jürideki hocalarımız. Daha sonra dudağıma, ağız yapıma baktıktan sonra birkaç yıldır da okula korna öğrencisinin alınmadığı da gözetilerek beni korna bölümüne almaya karar verdiler. Daha sonra ben de korna ile devam ettim eğitimime bu şekilde.
1: Sizden şimdi isim Asteria isimli eseri dinleyeceğiz. Yine sizin eseriniz Nisan Dikeçligil. Bu eserle ilgili de bilgi istiyoruz.
0: Tabii Asteria en son çalınan müziğim. 17 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nde çalındı. Yarının Kadın Yıldızları projesi kapsamında çalındı. Ben bu müziği bu proje için yazacağımı öğrendikten sonra aslında ilk olarak ismi aklıma geldi. Kadın yıldızlar deyince Yunan mitolojisindeki yıldız tanrıçalarını ifade eden Asteria kelimesi aklıma geldi. Bu ismi bulduktan sonra da bu ismin altını nasıl doldurabilirim? Yıldızlarla ilişkili acaba ne gibi fikirler aklıma gelebilir gibi düşündükten sonra daha çok müzik teorisinde bizim beşli armoni olarak adlandırdığımız bir akorlar grubuna odaklandım bu besteyi yaparken. Bu da parlaklıkla ilişkilendirilen bir armoni çeşidi. Yıldızların parlaklığıyla böyle kafamda bu tip bir ilişki kurdum. Böyle bir konseptle yola çıktım. Bu şekilde.
1: Besteci, korno sanatçısı Nisan Dikeçligil'i Asteria isimli eserde dinliyoruz.

0: Asteria isimli eserde besteci, korno sanatçısı Nisan Dikeçligil bizimle birlikteydi. Ve Nisan Hanım, sormak isteriz, kadınların klasik müzikteki varoluşu ile ilgili sizin yorumunuz nedir?
1: Kadınlar aslında birçok alanda olduğu gibi klasik müzikte de arka planda kalıyorlar maalesef. Klasik müzik çok spesifik bir odak noktası olan bir alan aslında. Belli bir coğrafyayla ve dönemle direkt olarak ilişkili. Bunun içinde genelde de erkek besteciler ve icracılar ön planda oluyor. 20. yüzyılda bazı gelişmelerle beraber kadınların haklarının artık onlara verilmesi, kadınların bunu araması da sonucunda yavaş yavaş bir eşitlik yolculuğu başlıyor. Hala bu yolculuğun sonuna gelmiş değiliz ama çok daha iyi bir noktadayız. Ve ben hala hem icracıların hem bestecilerin biraz daha desteklenmesi, ön plana çıkarılması gerektiğinin, yani eşitliğe giden yolda biraz daha kat etmemiz gereken bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde.
0: Peki, şimdi ise sizden bir başka eseri dinleyeceğiz. Yine size ait, Schumann teması üzerine çeşitlemeler bu eserin adı. Schumann teması üzerine çeşitlemeler ne anlatıyor?
1: Bu benim kompozisyon bölümüne girdiğimde ilk bestelediğim müzik. Aslında Schumann'ın son senfonisinin dördüncü bölümünün temasını çok sevdiğim için bu tema üzerine çalışmak istedim. Birçok bestecinin eğitiminin en başlarında aslında bestelemeyi tercih ettiği formlardan biri de varyasyon formu. Bu çok öğretici, zorlayıcı ve aynı zamanda keyifli de bir form. Çünkü bir temayı alıp onu farklı şekillere büründürmek gerçekten çok farklı bir tecrübe. Çünkü bu bölüm bakır nefeslilerle bir koralle başlıyor. Bu bölümün temasını piyanoya indirgedim. Ardından aslında bir oyuncunun farklı roller oynamasına benzer şekilde temaya farklı roller atayarak çeşitlemeler yazdım.
0: Besteci, korno sanatçısı Nisan Dikeçligil'i Schumann teması üzerine çeşitlemelerde dinliyoruz.

0: Schumann teması üzerine çeşitlemelerde besteci, korno sanatçısı Nisan Dikeçligil'i dinledik. Nisan Hanım, peki siz de genç bir sanatçısınız. Hem beste yapıyorsunuz hem korno çalıyorsunuz. Şimdi beste yapmak isteyen genç müzisyenlere ne tür tavsiyeleriniz olur? Ve bir de müzik aleti çalmak isteyenler için de tavsiyelerinizi almak isteriz.
1: Tabii ben ortak bir tavsiye olarak aslında daha çok müzik dinlemek diyeceğim. Çünkü genelde biz müzisyenler hepimiz tabii ki müzikle sürekli haşır neşir oluyoruz. Müzik dinliyoruz, çalıyoruz. Bizim hayatımızın çok büyük bir parçası. Ama burada bazen çeşitlilikten kaybediyoruz. Benim gözlemim bu şekilde. Çoğu zaman aslında klasik müzik dendiğinde aklımıza gelen barok, klasik ve romantik dönemler dışına çıkmıyoruz. O yüzden öncelikle klasik müzik içinde bir şey söylemem gerekirse dönemsel olarak farklı zamanlardan müzikler dinlemek. Yani Orta Çağ, Rönesans ve modern dönemleri biraz arka plana attığımız için onlara odaklanmak. Bunun dışında da tabii ki kadın bestecilere biraz odaklanmak bence hepimiz için faydalı olacaktır, onların müziklerini dinlemek. Bütün türlere, bütün dönemlerden her çeşit müziğe açık olup onları hayatımızın bir parçası haline getirirsek bence hepimize faydası olacaktır diye düşünüyorum.
0: Harika. Çok teşekkür ediyoruz size Nisan Hanım. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Hoşça kalın.
1: İyi günler.
0: Besteci, korno sanatçısı Nisan Dikeçligil konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Edebiyatı'nın seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte, her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Görkemli stil. Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum. Bugün Corelli ile aynı dönemde yaşamış, hatta Corelli'nin müzikal diline yakın bir besteciye yer vermek yerine Corelli de dahil olmak üzere pek çok Avrupalı kemancı besteciye ilham kaynağı olmuş bir başka İtalyan keman virtüözünden bir eser çalmak istedim. 39 gibi çok genç bir yaşta yaşamını yitirmiş olan Carlo Farina'nın günümüze ulaşan 1626-1628 yılları arasında yayınlanmış 5 koleksiyonundan bestecinin imzası gibi de anılan bir yapıtıyla. Sonata detta la desperata. Pek çok müzikoloğa göre bestecinin sembolizmi çok iyi kullandığı bu eser, gerek bestecinin adını işaret eden fa minör tonalite, gerekse sonatın yaklaşık 4. dakikasında karşımıza çıkan kısa kanzona teması nedeniyle Farina'nın Dresden'den ayrılışını ifade etmektedir. Belki de bu sebeple yaşamı boyunca yayınlanan son koleksiyonun sonunda yer almaktadır bu sonat.

Teorba'da Thomas Dunford, Oda Orgun'da Leonardo Garcia Alarcon, Viola'da Gamba'da Andrea De Carlo ve Barok Keman'da Stefani De Faili'nin yer aldığı Ensemble Clematis topluluğunun yorumundan 1600-1639 yılları arasında yaşamış olan İtalyan keman virtüözü Carlo Farina'nın Fa minör Sonata detta la Desperata başlıklı sonatını dinledik.

Arcangelo Corelli'nin Opus 5 12 keman sonatlık serisinden Grave, Allegro, Allegro, Adagio, Allegro bölümlerinden oluşan 6 numaralı La Major keman sonatını dinledik. Accademia Bizantina topluluğu üyeleri eşliğinde Barok kemancı Stefano Montanari yorumladı.

Teorbo'da Eduardo Eguez, Clausen'de Dirk Berner ve Barokcello'da Patrick Shepec'in eşliğinde, Viola da Gamba'da Federico Hoymann'ın büyüleyici güzellikteki yorumundan, Arcangelo Corelli'nin 1700 yılında Roma'da yayınladığı Opus 5 12 keman sonatlık serisinden La Major 6 numaralı keman sonatını dinledik. Şimdi de bu sonatada Chiesa karakterindeki 5 bölümlü sonatı, geçen haftalarda olduğu gibi sonatın azametini ön plana çıkaran bir Francesco Geminiani uyarlamasında dinleyelim.

Teor Bow ve barok gitarlarda Paolo Shetanov ve William Carter'ın yer aldığı, barok kemancı Andrew Mansey yönetimindeki Academy of Ancient Music topluluğunun yorumundan Arcangelo Corelli'nin Opus 5 6 numaralı La Major sonatı üzerine Francesco Gemignani'nin aynı tonalitede yazdığı Concerto Grosso uyarlamasını dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi sabahı saat 10.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Bugünkü Opus 1'de yaşamını Türkiye'de sürdüren bir ustayla, bir gitar virtüözüyle beraberiz. Ricardo Moyano'yla. Bugün özellikle gitar öğrencileri ve elbette tüm gitar severler için özel bir program hazırladık. 1990'ların başında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın daveti üzerine İstanbul'a gelen ve ülkemize aşık olup bir daha ayrılamayan bir sanatçı Ricardo Moyano ile birlikteyiz. Ülkemizi karış karış dolaşmış, geleneksel müziğimizi kendi özgün stiliyle birleştirmiş, yetiştirdiği çok sayıda öğrenciyle de klasik gitar geleneğinin ülkemizdeki en önemli isimlerinden biri olmuştur. Ona herkes Arjantinli Türk der. 90'lı yılların başında bir gün tüm kasetçileri dolaşmış Moyano. Anadolu'nun en özel müziğini arıyorum demiş tüm dükkanlarda. Bu arayış onu Aşık Veysel'le tanıştırmış. Aşık Veysel'in müziğini çözmem 2 ayımı aldı der Moyano. İstediğim tınıyı gitarda bir türlü

türlü yakalayamadım diye ekler. En sonunda gitarın akordunu bağlama gibi akortlar ve tüm gitar öğrencilerinin mutlaka öğrendiği o muhteşem Kara Toprak uyarlamasını yapar. Programımıza Aşık Veysel, Ricardo Moyano birlikteliğiyle başlıyoruz. Huzurlarınızda Kara Toprak.

Kara Toprak, Aşık Veysel'in ölümsüz türküsünü Ricardo Moyano'nun eşsiz gitarından dinledik. Bugün Türkiye'de yaşayan yıldız bir gitaristin öyküsüyle beraberiz. Ricardo Moyano 1961 yılında Arjantin'in La Rioja kentinde dünyaya geldi. Müzikle iç içe bir aile ortamında büyüyen Moyano, La Rioja Konservatuarı'nda eğitim gördü. 1976 yılında eğitimine Madrid Kraliyet Konservatuarı'nda devam etti ve burada klasik gitar alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Madrid'de eğitimini aldığı barok stilde Avrupa'nın en önemli gitaristlerinden biridir Ricardo Moyano. Sanatçıdan bir Bach yorumuyla devam edelim. Johann Sebastian Bach'ın Do Majör Cello Suite'inden Kurant radyolarımızda. Ricardo Moyano'nun eşsiz ve farklı yorumuyla dinliyoruz.

Bugünkü kahramanımız Ricardo Moyano'nun güzel yorumuyla Johann Sebastian Bach'ın 1. Cello Suite'inden Kurant bölümünü dinledik. Gitaristimizin öyküsüyle devam edelim. Ricardo Moyano 1988'de Paris'e taşındı. Burada solo gitarist olarak veya farklı solistlerle hatta topluluklarla birlikte sayısız konser verdi. Aynı zamanda çeşitli kayıtlar gerçekleştirdi ve albümler yayınladı. Paris yılları onun müzikal dünyasının genişlediği, klasik, barok ve Latin Amerika müziklerinin yanı sıra doğaçlama ve farklı müzik gelenekleriyle de yakın ilişki kurduğu bir dönem oldu. Ayrıca Avrupa'daki hemen her gitar buluşmasına sanatçı ve öğretmen olarak davet edildi Ricardo Moyano. Sırada bir Bolivya dansı var, bir cueca. Şarkımızın adı Destino Fatal. Dinliyoruz.

Destino Fatal, Ricardo Moyano seslendirdi. Bu Bolivya dansı sanki bir barok dönem saray dansı gibi değil mi çocuklar? İspanyolların keşfettiği Bolivya'da iki kültürün birlikte yepyeni bir kültür oluşturması çok doğal. Ricardo Moyano'yu tanımaya devam edelim. Moyano'nun müziği belirli türlerin ya da coğrafi sınırlarının

El Negro Bembon. Ricardo Moyano bu kez bir Porto Rico dansına gitarıyla hayat verdi. Ricardo Moyano'dan söz ederken ülkemizle olan ilişkisinden bahsetmemek olmaz. 1993 yılında Türkiye'ye yerleşen sanatçı, açılışta da söz ettiğim gibi ülkemizi karış karış dolaştı. Konser çalışmalarının yanı sıra eğitimcilik faaliyetlerini de sürdürdü. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 2018 yılından bu yana ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. 1997 yılında Türkiye'de çıkardığı ilk solo albüm Marines ile deyim yerindeyse gitar dünyasını kendine hayran bıraktı. Çünkü geleneksel Latin şarkılardan Anadolu ezgilerine uzanan 17 şarkılık bir başyapıttı bu albüm. Özellikle açılışta sizlerle paylaştığım Kara Toprak bugün hala hemen her gitar öğrencisinin mutlaka repertuvarına aldığı bir eserdir. Aynı albümde benim çok sevdiğim bir türkü düzenlemesi daha var. Yemen türküsü. Moyano bu iki türkü düzenlemesi için bir röportajında şöyle der. Yaşadığım ülkeye ve insanlarına teşekkür etmenin bir yolu bu türkü düzenlemeleri. Lütfen gözlerinizi kapatın ve kendinizi Ricardo Moyano'nun eşsiz müziğine bırakın sevgili dinleyenlerimiz. Yemen türküsü.

Ricardo Moyano'nun olağanüstü düzenlemesi Yemen Elleri radyolarımızdaydı. Bugün Arjantinli Türk gitar üstadı Ricardo Moyano ile beraberiz sevgili çocuklar. Biliyor musunuz dünyanın dört bir yanında 300'den fazla albüm kaydında çalmıştır Moyano. Birlikte çalmanın da keyfini ve yararını öğrencilerine sürekli anlatır. Şimdi Ricardo Moyano'nun birlikte çalıştığı müzisyenlerle birlikte yaptığı kayıtlardan örnekler dinleyelim. Önce Arjantin'deyiz. Yaşayan bir başka efsane gitarist Juan Falo ile birlikte uzun yıllar sürdürdükleri müzikal ortaklığın ve dostluğun en güzel örneklerinden biri. Benim de başucu albümlerinden biri olan Karşılaşmalar ve Yalnızlıklar albümünden Viva Huhuy huzurlarınızda. İki büyük gitarist Ricardo Moyano ve Juan Falo ile birlikteyiz.

Sırada yine bir düet var. Bu kez iki Arjantinli Türk'ün düeti. Ricardo Moyano kendisi gibi yaşamının büyük bir bölümünü Türkiye'de geçiren bandoneon üstadı Gustavo Batistessa ile birlikte huzurlarınızda. İkilinin 2018 yılında İstanbul'da kaydettikleri Tango for Two Blue albümünden iki milonga arka arkaya geliyor. Nocturna ve Oroy Plata.

İki Arjantin milongası huzurlarınızdaydı. Nocturna ve Oro'yu Plata. Ricardo Moyano, Gustavo Batistesta ikilisi seslendirdi. Geçtiğimiz Kasım ayında kaybettiğimiz sevgili Gustavo Batistesta'yı da bir kez daha özlemle anıyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Ricardo Moyano'nun ud üstadı Enver Mete Arslan'la birlikte kaydettikleri albümden Üsküdar ve Ben Giderim Batum'a huzurlarınızda.

İki nefis geleneksel ezgiyle beraberdik. Üsküdar ve ben giderim Batum'a. Ne kadar şanslıyım. Ricardo Moyano benim de çok yakın bir arkadaşım sevgili çocuklar. Böyle bir ustayla birlikte müzik yapmak benim için çok özel. Fırsat buldukça kendisiyle bir araya geliyoruz ve hemen her dakika müzik yapıyoruz. Birlikte çalmayı en sevdiğimiz şarkılardan biriyle sizlere veda ediyorum. Quito de mis ensueños. Önümüzdeki cumartesi yeniden Radyo 3'te buluşalım. Sevgiler. Hoşça kalın.

0: Opus 1.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Radyo 3. Saat 12. Haberler. İyi günler değerli dinleyenler. Speakeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak, dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Savunma Anlaşması bir kesime veya ülkeye tehdit değil, dedi. Diğer ittifakları tamamlayacak nitelikte bir yapı olduğunu belirtti. Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir, denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke anlaşmasına ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun

teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, "Tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı, "Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır," dedi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilo uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabaiş, Hiranur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, "Onları vurmamızı istemiyorlar," dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ukrayna ordusu da Rusya'da petrol rafinerisine hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi.

0: Spor.
1: Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Boluspor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedip o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 2002 yılından Phil ve Robbie Williams'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Never Go Back'le Grace Potter and the Nocturnals'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

New Order ve 1993 yılı şarkısı World ya da daha çok tanınan adıyla The Price of Love radyolarınızdaydı. Yola birlikte çıkılsa da çok da anlaşamamak, birlikte ilerleyememek ama yine de olamadığını fark edince yeniden bir araya gelmek diye tarif edebileceğimiz ilginç bir durum var. Aslına bakarsanız arada bir dağılmak ve sonra yeniden bir araya gelmek büyüklüğünüzden bir şey kaybettirmeyebilir. Söz gelimi aynı durum bu efsane grup içinde geçerli. 90'dan sonra yine 1993'ten Heart'la devam ediyor. Will You Be There?

müzik piyasasında Bryan Adams denildiğinde hemen yanına istikrar kelimesini koymamız gerekebilir. 1998 albümü On A Day Like Today'de Amerika'da önceki albümler kadar büyük liste başarıları yakalayamamış olsa da örneğin Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde yine ses getirdi. Bu şarkı da tekli olarak yayınlanmadı ama hayranlar arasında çok sevildi, çok paylaşıldı. Bryan Adams ve Get Away radyolarınızdaydı. Bryan 98'i biraz dalgalı geçiriyorken yıla damga vuran isimlerden biriyle devam ediyoruz şimdi 90'dan sonraya. City of Angels, Melekler Şehri filmi sayesinde bu şarkıda yılın en büyük yıldızlarından birine dönüştü. İşte Goo Goo Dolls, Iris.

Cher ve İtalyanca isimli şarkısı Dove l'amore, yani aşk nerede radyolarınızdaydı. 90'dan sonra Cher'in Believe şarkısında da imzası olan isimlerden Mark Taylor'ın bir başka şarkısıyla devam ediyor şimdi. Whitney Houston, Enrique Iglesias bir arada Could I Have This Kiss Forever?

Rochford ve aslında hak ettiği değeri çok bulamamış şarkılardan biri olarak tanımlayabileceğimiz The Way I Feel radyolarınızdaydı. Şimdi 90'dan sonraya Elvis Costello'yla ve belki de onun en çok bilinen şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Bir 1974 şarkısı olan She, 1999'da Notting Hill filmi için Elvis Costello tarafından yorumlandı ve onun yıllar sonra yeniden listelere girmesini sağlamış oldu. İşte Elvis Costello, She.

90'dan sonra da 2003 yılından Did I Say That'le Meatloaf radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1992 yılından geliyor ve Precious'la Annie Lennox'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz, şimdilik hoşça kalın.

Sunum da Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bu hafta Fransız besteci François Francoeur'ü tanıyacak ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. François Francoeur, 1698 ile 1787 yılları arasında yaşamış olan bir Fransız besteci ve kemancı. Babası Joseph Francoeur bir violonsel sanatçısıydı ve François da ilk müzik eğitimini babasından aldı. Académie Royale de Musique'e 15 yaşlarındayken bir kemancı olarak kabul edildi ve müzikteki gelişim ve eğitimini bu akademide sürdürdü. Bu akademideyken akademinin orkestrasıyla birlikte o zamanlar Avrupa'nın bütün önemli konser merkezlerinde konserlere katıldı. Bu seyahatler hiç şüphesiz onun tecrübe ve bilgisini artırdı. Paris'e konser spiritüelin bir üyesi olarak döndü. Tabii bu şekilde bir dönüş François Francoeur açısından muhteşem bir dönüş oldu ve onun itibarını artırdı. Burada söze biraz ara verelim ve François Francoeur'ün sol minör 6 numaralı violin sonatını dinleyelim. Eseri Barok Concertato Ensemble seslendiriyor.

Bu muhteşem dönüşü Frankör'ün operaya usta bir müzik hocası olarak atanmasını sağladı. Daha sonra arkadaşı ve adaşı François Rebel'in de katkılarıyla birlikte Paris Operası'nın bütün yönetiminden sorumlu bir göreve getirildi. Rebel ile birlikte iki François operada önemli yenilikler ve düzenlemeler gerçekleştirdiler. Tekrar müzik arası verelim ve iki arkadaşın yaptıkları yenilik ve düzenlemelere temas edelim. Şimdi François Frankör'ün Mi Majör Cello Sonatı'nın birinci bölümünü dinleyelim. Eseri cellist Nazar Zikorin seslendiriyor.

Tabii François Francœur ve François Rebel'in bu cesur davranışları ve başarıları cezasız kalmadı. Ve iki arkadaş bir takım ayak oyunları ve Paris Operası'nın yanmasından sorumlu tutularak istifaya zorlandılar. Bu olay François Francœur'ün Paris müzik ortamından nefret edip uzaklaşmasına sebep oldu. Şimdi de François Francœur'ün Re majör 10 numaralı violin sonatını dinleyelim.

Bu olaylar adeta François Frankeur'ün babası Joseph Frankeur ile yaşadığı kaderin neredeyse aynıdır. Öyle ki Frankeur 89 yaşında ölene kadar müzik dünyasından uzak durdu. Fakat her şeye rağmen verimli bir bestecidir Frankeur. Şimdi de François Frankeur'ün bir üvertürünü dinleyelim. Bu üvertür onun geride bıraktığı 10 operasından ve belki de en ünlü operası olan Skanderberg operasının üvertürü. Eseri şef Louis-Noël Bession yönetiminde Le Surprise Ensemble seslendiriyor.

François Francoeur bazen Haydn ve Mozart klasik tarzından kaçınan klasik dönem bestecileri arasında kategorize edilir. Haydn ve Mozart'la çağdaş olmakla birlikte Francoeur'un kendine has bir tarzı vardır ve başka bir besteciden etkilenmeden kendine has bu tarzı sürdürmüştür. Böylece François Francoeur'a ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, güzel bir cumartesi günüdür ve sizlere François Francoeur'ün violin sonatından Rondo ile veda ediyoruz. Eseri violin sanatçısı Manfredo Kramer seslendiriyor. Hoşçakalınız.

Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, yapımımızı düzenli takip eden müziksever dostlarımız uzun süredir ağırlıklı olarak çağdaş müzik yapıtlarına, daha çok da 20. ve 21. yüzyıllarda üretilmiş ayrıksı, bıçak sırtı örneklere yer verdiğimizi fark etmiş olacaklardır. Şüphesiz bunu dinleme olanağımızın daha kısıtlı olduğu yenice üretimlerle, kolayca ulaşamayacak nadir kayıtlarla ve gölgede kalmış repertuarlarla sizleri buluşturma çabamızla açıklamak mümkün. Ne var ki eski müziklerle, eski ya da kanıksanmış oldukları için değil, sadece daha önceki çağların üretimleri oldukları için bu sıfatla anılan ve daha çok unutula yazmış, yeni yeni üzerinde durulmaya başlamış, incelikli performans pratikleriyle tekrar ele alınan zarif müziklere de özenle yer verdiğimizi bilen takipçilerimiz tam da şimdi sıranın böylesi bir yapıma gelmiş olduğunu tahmin ediyordur. Evet, gerçekten de böylesi gizli dengeleri, periyodik dönüşümleri gözeterek hazırlıyoruz bölümlerimizi. Ve şimdi de sıra tekrar geçmişin derinliklerinden sızan albenili, gizemli seslerde. Bugün sizler için seçtiğimiz eserler inanılmaz sayıdaki üretimi sıklıkla zikredilse de, ismi oldukça tanıdık gelecek olsa da birkaç başyapıtı dışında müziğini pek dinleme olanağı bulamadığımız bir besteciden. Georg Philipp Telemann. Tabii ki biliyorsunuz meşhur flüt fantezilerini, kimi sonatlarını ya da klavyeli çalgılar için yazdığı küçümen ama derinlikli yapıtları daha önce dinlemişsinizdir. En azından yapımımız ses örgüsünde. Ama bunlar verdiği 6.000-7.000 eser içinde neredeyse atomik birer yer kaplıyor. Daha nice derinlikli eseri var bu son derece verimli bestecinin. Zira sayısız solo, düo, trio yazmış. Öte yandan çok hacimli dramatik eserleri de var ve bunların sayısı hiç de az değil. Yüzlerce. Bir de coğrafyamızda neredeyse hiç tanınmayan dini yapıtları var. 1681-1767 yılları arasında yaşamış. Artık talih mi dersiniz, talihsizlik mi? Çünkü onca üretimine rağmen tam da Johann Sebastian Bach'ın ve Georg Friedrich Händel'in döneminden. Dolayısıyla biraz gölgesine itilmiş bu sevilen, korunan, maharetlerinden sual olunmayan bestecilerin. Artık biraz hakkını teslim etme zamanıdır ve buna da bir yerden başlamak lazım diyerek biz de bu adımı atalım dedik. Sizler için seçtiğimiz ilk örnek 1008 eser sayılı, başlığını "Hepiniz bana gelin" şeklinde çevirebileceğimiz bir kantat. Genellikle solistler, koro ve onlara eşlik eden bir orkestra tarafından seslendirilen dini ya da din dışı metinleri olabilen kantatlar Avrupa sanat müziğinde çok önemli birer yere sahip. Yüzlerce yıllık bir geleneği var kantatların. Buna eklemlenen öncü bestecimiz Adnan Saygun'un eski üslupta kantatında da olduğu gibi genellikle yazıldıklarından önceki dönemlerin müzikal gramerine de saygı duruşu niteliğinde bir deyiş benimseniyor bu türde. Dinleyeceğimiz eserinde Telemann'da böylesi bir üslup kullanmış. Tam bir silsileye katılma hamlesi. İcracılarımız da yakışanını sunuyor. Hamburger Ratsmusik topluluğu 500 yıllık bir geleneğe sahip çıkıyor. Adları bile Hamburg Belediyesi'nin müziği şeklinde anlaşılmaya müsait.

300 yıllık enstrümanlarla dönemin karakteristik tınısının peşine düşen müzisyenlerimiz şu solistlerimize eşlik ediyor. Hanna Tsumstande, soprano, Genevieve Tchoumi, alto, Mirko Ludwig, tenor, Klaus Mertens, bas. Topluluğumuzu orkestrada, viola da gamba icracılığını da üstlenen Simone Eckert yönetiyor.

Komt Herzumirale, hepiniz bana gelin. Georg Philipp Telemann'ın bu duygulu kantatını 500 yıllık bir müzik geleneğine sahip çıkan Hamburger Ratsmusik topluluğunun yorumundan dinledik. 300 yıllık enstrümanlarla dönemin karakteristik tınısının peşine düşen müzisyenlerimiz şu solistlerimize eşlik ediyordu. Hannat Sumstande soprano, Genevieve Tchumi alto, Mirko Ludwig tenor, Klaus Mertens bas. Topluluğu orkestranın viola da gamba icracılığını da üstlenen Simone Eckert yönetiyordu. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü bölümümüzün odağında 6000-7000 gibi

inanılmaz sayılara ulaşan yapıtlarıyla tüm zamanların en verimli bestecilerinden biri olmasına rağmen müziğini pek sık dinleme olanağını bulamadığımız Georg Philipp Telemann'ın oldukça karanlıkta kalmış eserlerinden bir seçki var. Az önce kulak verdiğimiz hacimli kantatının ardından şimdi de birbirinden zarif ve derinlikli solo eserlerinden bir demet var sırada. Solo viola da gamba için yazılmış Fanteziler. Sizi içine çekecekleri o büyülü ortamdan çıkartmamak için araya girmeden birkaç eseri birbirleri peşi sıra dinletmek istiyoruz. Önce 10 numaralı mi majör, ardından 9 numaralı do majör, sonrasında da 5 ve 12 numaralı Fanteziler. Solistimiz viola da gamba sanatçısı Simone Eckert.

Sevgili müzikseverler, bugün Georg Philipp Telemann'ın oldukça karanlıkta kalmış eserlerinden bir seçkiyle huzurlarınızda olduk. Bu huzuru bölmemek için son olarak hiç araya girmeden bestecinin solo viyolada gamba için yazılmış fantezilerinden dördünü kesintisizce birbirlerinin peşi sıra dinletelim istedik. 10 numaralı mi majör, ardından 9 numaralı do majör, sonrasında da 5 numaralı si bemol majör ve 12 numaralı mi bemol majör tonlarındaki bu zarif eserleri maharetle yorumlayan solistimiz usta viyolo da gamba sanatçısı Simone Eckert'ti. Kalan dakikalarımızda yine sanatçımızın şefliğindeki Hamburger Rats Müzik topluluğunun yorumuyla Telemann'ın bu büyük bir gönenç şeklinde çevirebileceğimiz başlığıyla 502 eser sayılı kantatından bir kesite daha kulak verelim. Ve bu ışıltılı eserle sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılalım. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta Gürcü kökenli 4 önemli bestecinin eserlerinden oluşan bir müzik dinletisi ile karşınızdayız. TRT Ankara Radyosu yapımı olan programımızda ilk sanatçımız 1925 ve 1991 yılları arasında yaşayan Sulhan Sinsadze. Sovyet dönemindeki Gürcistan'ın en büyük bestecileri arasında sayılan sanatçıdan sizlere sunmayı arzu ettiğim

Mezeser, keman ve orkestra için kaleme alınan fantezi. Gürcü halk müziğinden gelen ezgilerin ve ritimlerin ustalıkla icra edilen bir keman partisyonuyla buluştuğu bu eseri, Gürcistan Oda Orkestrası eşliğinde ünlü keman virtüözü Liana Isakadze yorumuyla dinliyoruz.

Gürcü besteci Sulhan Sinsadze'nin keman ve orkestra için Fantezi başlıklı eserini Gürcistan Oda Orkestrası eşliğinde keman virtüözü Liana Isakadze seslendirdi. Sıradaki bestecimiz Gürcistan'ın özgün müzikal kimliğini bulma yolculuğunda öncü bir isim değerli dinleyenler. 1924 ve 1989 yılları arasında yaşayan Otar Taktakişvili, sanatçının yeteneği çok genç yaşlarda dikkat çeker. Müzisyen henüz Tiflis Devlet Konservatuvarı öğrencisiyken Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin resmi marşını besteleme görevini üstlenir. İkinci Dünya Savaşı sırasında gelen bu başarı Taktakişvili'nin ülkesinin önde gelen bestecileri arasına yükselişinin ilk adımlarından biri olur. Opera, senfoni, konçerto ve oda müziği alanlarında çok sayıda eser veren sanatçı, uzun yıllar Gürcistan'ın Kültür Bakanlığı görevini de yürütür. Programımızı şimdi bestecinin yaşamının son yıllarında kaleme aldığı lirik anlatımı ve Gürcü halk müziğinden beslenen melodik katmanlarıyla öne çıkan ve yalnızca yaylı çalgılar orkestrası için yazılan 2 numaralı keman konçertosuyla sürdürüyoruz. Gürcü bestecinin bu eserini Gürcistan Oda Orkestrası eşliğinde yine keman sanatçısı Liana Isakadze yorumuyla radyolarınıza getiriyoruz. Bölümler Allegro Moderato, Andante ve Allegro

TRT Radyo 3'te Gürcü besteci Otar Taktakişvili'nin 2 numaralı keman konçertosunu Gürcistan Oda Orkestrası eşliğinde keman sanatçısı Liana Isakadze yorumluyordu. Besteciden sizlere dinletmeyi arzu ettiğimiz son eser bir solo piyano parçası. Şiir adını taşıyan ve 1951 yılına tarihlenen bu lirik çalışma piyanist Gulnara Kaftaradze'ye ithaf edilir. Shorena Tsintsabadze yorumluyor.

Otar Taktakişvili Bestesi Şiir başlıklı piyano parçasını Shorena Tsintsabadze yorumladı. Shorena Tsintsabadze, Moskova'da yetişmiş Gürcü kökenli bir konser piyanisti olarak uluslararası sahnelerde Rachmaninov ve Lyapunov yorumlarıyla tanınan önemli bir sanatçı değerli dinleyenlerimiz. Şiir, Gürcü piyanistin Georgian Project başlıklı albümünden bir eserdi. Şimdi aynı albümden Gürcü besteci Alexi Machavaryani'nin Horumi adlı yapıtıyla devam ediyoruz. Gürcü savaş dansı olarak bilinen bu eser, güçlü ritmi ve melodisiyle Gürcü halk kültürünün coşkusunu yansıtıyor. Alexi Machavaryani'nin Horumi yorumunda yine piyanoda Shorena Tsintsabadze'ye kulak veriyoruz.

Değerli dinleyenlerimiz, Gürcü müziğinin bir diğer önemli bestecilerinden Vaja Azarashvili 1936'da Tiflis'te dünyaya gelir. Eski Sovyetler Birliği'nde 1960'lı yıllarda ortaya çıkan Gürcü klasik besteciler kuşağının önde gelen temsilcilerinden sayılan bestecinin 1969 yılında yazdığı bir numaralı çello sonatı ilk defa ünlü çellist Eldar İsakadze tarafından seslendirilir ve bu premier bestecinin kitlelerce tanınmasını sağlar. Şimdi Azarashvili bestesi bir numaralı çello sonatını dinlemek için çelloda Alexander Suleyman ve piyanoda Irma İsakadze ikilisine kulak verelim.

Vajja Azarashvili'nin bir numaralı çello sonatını çelloda Alexander Suleyman ve piyanoda Irma Isakadze birlikteliğinden dinlediniz. 2024 yılında aramızdan ayrılan Gürcü besteciden radyolarınıza getirmek istediğimiz son eser bir düet. Tiflis kenti ve insanları için yazdığı şarkılar sayesinde halkın bestecisi olarak anılan Azarashvili'ye ait Days Go By, Günler Geçip Gidiyor başlıklı bu violonsel ve piyano düetini seslendirmek üzere Alexander Suleyman ve Irma Isakadze tekrar sizlerle.

0: Değerli dinleyenler, bu bölümde Gürcistan doğumlu dört besteci Otar Taktakişvili, Sulhan Tinsadze, Alexi Maçavaryani ve son olarak Vaja Azarashvili'den eserlerle oluşturduğumuz bir dinletiyle karşınızdaydık. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Bir sonraki programda yeni besteciler, yeni eserler ve yeni hikayelerle buluşmayı diliyoruz. Esen kalın.
1: Sibirya'dan Karpatlara.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankılı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı The Beatles ile yapıyoruz. Grup 1968 tarihli The Beatles White Album albümünde farklı müzikal yönelimleri aynı çatı altında buluştururken kayıt teknolojisinin sınırlarını da cesurca zorluyor. Eric Clapton'ın konuk gitarıyla dikkat çeken bu parça, George Harrison'ın en unutulmaz bestelerinden biri olarak yalnızlık ve değişim duygusunu sade ama etkileyici bir anlatımla taşıyor. The Beatles'tan dinliyoruz, While My Guitar Gently Weeps.

The Beatles'tan dinledik While My Guitar Gently Weeps. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Granddaddy 2000 tarihli The Software Slump albümünde analog synthesizerları, lo-fi gitar dokularını ve melankolik melodileri teknoloji çağının yalnızlığıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça makinelerle çevrili bir dünyada görünmez hale gelen insanların hikayesini hüzünlü ama sıcak bir dille anlatıyor. Granddaddy'den dinliyoruz Minor at the Dial A View.

Granddaddy'den dinledik Minor at the Dial A View. Yayınımız Screamin' Jay Hawkins ile devam ediyor. Sanatçı 1958 tarihli At Home with Screamin' Jay Hawkins albümünde blues geleneğini teatral yorumuyla bambaşka bir noktaya taşıyor. Dinleyeceğimiz parça abartılı sahne performanslarıyla rock tarihin ilk büyük gösteri figürlerinden birinin imzasını taşıyor. Aşkı bu kez kara mizah ile büyü arasında dolaşan çarpıcı bir anlatıyla dinliyoruz. Screamin' Jay Hawkins'ten dinliyoruz. I Put a Spell on You.

0: koyayım ben.
1: Screaming Jay Hawkins'ten dedik I Put a Spell on You. Yankıl Sokak Massive Attack ile devam ediyor. Grup 2010 tarihli Heligoland albümünde dub, elektronik müzik ve sinematik prodüksiyon anlayışını yeniden buluşturuyor. Seçtiğimiz parça Horace Andy'nin karakteristik vokaliyle hayat buluyor. Massive Attack'ten dinliyoruz Girl I Love You.

Massive Attack'tan dinledik Girl I Love You. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. Blonde Redhead 2000 tarihli Melody of Certain Damaged Lemons albümünde minimal düzenlemeleri ve zarif gitar katmanlarını şiirsel bir anlatımla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça incinmiş bir ilişkinin ardından geriye kalan sessiz duyguları yalın bir ses dünyasında görünür kılıyor. Blonde Redhead'ten dinliyoruz For the Damaged.

Blonde Red Hat'ten dinledik For the Damaged. Şimdi İngiltere'deyiz. Duran Duran 1982 tarihli Rio albümünde yeni dalga estetiğini atmosferik synthesizer'lar ve yaratıcı stüdyo kullanımıyla zenginleştiriyor. Albümün en sıra dışı kayıtlarından biri olan bu parça, geceyi, hareket halindeki bir otomobili ve ulaşılması güç bir ilişkiyi sinematik bir dille anlatıyor. Duran Duran'dan dinliyoruz The Chauffeur.

Duran Duran'dan dinledik The Chauffeur. Sıradaki konuğumuz The National. Grup 2017 tarihli Sleep Well Beast albümünde elektronik dokular ile canlı grup soundunu dengeli bir prodüksiyon anlayışı içinde buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça modern hayatın karmaşası içinde yönünü kaybetmiş insanın iç dünyasını güçlü ritmik yapı eşliğinde anlatıyor. The National'dan dinliyoruz The System Only Dreams in Total Darkness.

The National'dan dinledik. The System Only Dreams in Total Darkness. Charlie Cunningham ile devam ediyoruz. Sanatçı 2025 tarihli In Light albümünde klasik gitar tekniğini yalın düzenlemeler ve samimi vokal yaklaşımıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz

Charlie Cunningham'dan dinledik Shape of Tomorrow. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Bülent Ortaçgil 1974 tarihli Benimle Oynar Mısın albümünde gündelik dili, sade gitar düzenlemeleri ve benzersiz söz yazımıyla Türkçe pop müziğinde yeni bir anlatım dili kuruyor. Bu albüme adını veren parça, yakınlık kurmanın çocukça görünen ama aslında çok derin bir davet olduğunu yalın bir ifadeyle anlatıyor. Bülent Ortaçgil'den dinliyoruz. Benimle Oynar Mısın?

Bülent Ortaçgil'den dinledik, Benimle Oynar Mısın? Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Ben Howard, 2014 tarihli I Forget Where We Were albümünde açık akortlu gitarlar, geniş dinamik yapı ve doğal kayıt estetiğiyle çağdaş folk'un en etkileyici örneklerinden birini sunuyor. Dinleyeceğimiz parça, bir ilişkinin sonuna gelindiğinde geriye kalan sessiz kabullenişi uzun soluklu bir anlatımla aktarıyor. Ben Howard'dan dinliyoruz, End of the Affair.

Ben Howard'dan dinledik End of the Affair. Sıradaki konuğumuz Other Lives. Topluluk 2025 tarihli Volume 5 albümünde oda müziği yaklaşımını Amerikana ve sinematik düzenlemelerle buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça birbirini anlamaya çalışan insanların en çok da söylenmeyen cümleler üzerinden konuştuğunu hatırlatıyor. Other Lives'dan dinliyoruz Read My Mind.

Other Lives'dan dedik, Read My Mind. Şimdi Avustralya'ya geçiyoruz. Tame Impala, 2020 tarihli The Slow Rush albümünde analog synthesizer'lar, katmanlı prodüksiyon ve psikedelik pop anlayışını kişisel hikayelerle bir araya getiriyor. Dinleyeceğimiz parça, Kevin Parker'ın hayatını kaybeden babasına yıllar sonra yazdığı pişmanlık ve affetme duygularını içtenlikle anlatan en kişisel kayıtlarından biri. Tame Impala'dan dinliyoruz, Posthumous Forgiveness.

Tame Impala'dan dinledik Posthumous Forgiveness. Yayınımızın sonunda şehrimiz İstanbul'dayız. Badem, 2003 tarihli ilk albümünde alternatif rock ile akustik dokuları sade bir prodüksiyon anlayışı içinde buluşturuyor. Badem'den dinliyoruz Sen Ağlama. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya, her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.
1: Nereden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmede milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset söylemlerinin ardından yerel yönetimlere yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Belediyelerde olası hukuki sorunların erken tespiti için mevcut inceleme mekanizmasının yetkisi genişletilecek. Soruşturma altında olmayan CHP'li belediyelerdeki işleyişte yakından takip edilecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın takipçisi olduklarını ifade etti. Görüyoruz ki işin ucundan ciddi bir şekilde tutulmuştur diye Destici, şüphelerin aydınlatılacağına inandığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan'ın düğününe katıldı. Bahçeli, 20 bin kişinin davetli olduğu düğünde nikah şahidi oldu. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması yalnızca saldırılara karşı ortak savunma değil, aynı zamanda savunma sanayinde işbirliğini de içeriyor. Türkiye, anlaşmadaki iki ülkeye de savunma sanayi ürünleri ihracatı edebiliyor. Yeni dönemde finansal yük paylaşımı, ortak üretim veya teknoloji transferi gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye yaptırılan keşif tamamlandı. Terörist Karatepe

gösterdiği yerlerde kaçarken gömdüğünü belirttiği silah ve mühimmata rastlanmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. Tahran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman'la anlaşmamız Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor ifadesini kullandı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göç krizi İspanya ile İtalya'nın arasını açtı. İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara karşı başlattığı sınır kontrollerine Madrid'den yanıt gecikmedi. İspanya hükümeti mütekabiliyet ilkesi gereği İtalya'ya yönelik sınır kontrollerinin devreye alındığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava fenomenlerine ilişkin 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Gizliliği kaldırılan materyallerin en eskisi 1950, en yenisi 2026 yılına ait. Görüntülerde Umman Körfezi'nde kaydedilen 25 vakada yer alıyor. Hafta sonu sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da yağış, Ege'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yeni haftada yağış azalacak. Salı günü sıcaklıklar güney ve batıda artacak. Haberleri dinlediniz.

0: Garage.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Dredge, Sparta, Ocean Size, Kasabian, Franz Ferdinand, Black Party, Whitesnake, Deep Purple ve Led Zeppelin sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock dünyasının farklı coğrafyalarını gezeceğimiz bu bölümümüzün ilk konuğu Kaliforniyalı topluluk Dredge. Dredge 2005 yılında yayımladığı Catch Without Arms albümünden Buck Eyes'la radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Kaliforniya sonrası Texas'a doğru yola çıkıyor ve post-hardcore grubu Sparta'nın kapısını çalıyoruz. Çeyrek yüzyıllık bir kariyer inşa eden Sparta, 2004 yılında yayımladığı Porcelain albümünden While Oceana Sleeps'le TRT Radyo 3 frekanslarında.

tek kişilik grup diyebileceğimiz Billy Howardell'in oluşturduğu Ashes Divide, 2008 yılında yayımladığı Keep Telling Myself It's Alright albümünden The Stone isimli teklisiyle garajda

Müziğinde farklı ögeler barındıran İngiliz topluluk Oceanside, 90'lı yılların sonunda kuruldu. Debut albümünü 2003 yılında yayımlayan topluluk, 2006 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Everyone Into Position albümünden Newpin isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te GarajRak adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz GarajRak'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümünde indie rock dünyasına adım atıyoruz. Kaiser Chiefs 2005 yılında yayımladığı Employment isimli debut albümünden Na Na Na Na Na ile radyolarınızda.

Indie rock türünün bir başka büyük grubu var sırada. 2000'li yılların başından itibaren bu türün yükselişine katkı sağlayan İngiliz topluluk Kasabian, 2006 yılında yayımladığı Empire albümünden Shoot to Runner isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

0: Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümüne gelmiş geçmiş en iyi rock vokallerinden biri olan Jolene Turner'la başlıyoruz. 2008 yılında yayımlanan Live in Germany isimli konser albümünden Can't Happen Here.
1: Let's just get it on tonight. This one's called Can't Happen Here.

Whitesnake 2020 yılında yayımladığı, daha önce yayımlanmış şarkıların yeni versiyonlarının yer aldığı The Rock albüm isimli albümünden, 1997 yılında yayımlanan Restless Heart albümünde yer alan Crying ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

0: Yeah.
1: Geçmişten bir kült hit, Deep Purple 1973 yılında yayımladığı Who Do We Think We Are albümünden Smooth Dancer'la Garaj'da.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Led Zeppelin'e veda ediyoruz. Houses of the Holy. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

Merhaba değerli müzikseverler, burası TRT Radyo 3 Rakosfer'desiniz. Bu akşam buradan frekanslarınızda yükselen sesler 70'lerin gençlerine ait, gitar rifflerinin çığlıklara dönüştüğü, vokallerin ruhun en derin köşelerine dokunduğu ve davulların kalp atışı gibi ritim tuttuğu bu sihirli yıllardan efsanelerle ben Sena Özden mikrofondayım. Hadi şimdi sesi birlikte yükseltelim. Rainbow, Still I'm Sad.

Evet, 70'lerin o efsanevi durdurulamaz rock dalgasına bağlandınız. Bu dönemin ülkemizde de çok sevilen gruplarından biri Deep Purple var sırada. Stormbringer.

Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftalar için isteklerinizi ve önerilerinizi bekliyor ve ard arda iki harika şarkı dinliyoruz. Scorpions The Sails of Charon ve UFO Electric Face radyolarınızda.

Sıradaki şarkı öyle ki ilk notasıyla sizi alacak, gece yarısı bir sokakta ışıkların titrek gölgeleri altında gezer gibi hissettirecek. İrlanda, Rory Gallagher, Shadow Play.

Bir şarkı dinleyeceğimiz albümündeki Simple Man ve Freebird ile Unutulmazlar arasına girmişti. Albümün nispeten gizli güzelliklerinden birini dinleyeceğiz. Gimme Three Steps.

1970 Amerika'sında yükselen harika seslerden biri Blackfoot'a ait 1979 yılında Highway Song'la ilerliyoruz.

Journey 1976'da ikinci stüdyo albümünü jazz, rock ve progressive rock ağırlıklı olarak tamamlamış ve piyasaya sürmüştü ve albümden iki tekli çıkmıştı. On a Saturday Night ve şimdi dinleyeceğimiz She Makes Me Feel Alright.

Tokyo sokaklarında kaos, gökyüzünde panik var. Yer sallanıyor ve bize doğru bir dev yaklaşıyor. Doğru bildiniz. Godzilla geliyor. Godzilla bir şarkıdan çok daha fazlası. Bu gitarın ağır adımlarla kükreyerek şehri ezdiği, davulların yeri titreşimlerle dövdüğü bir marş. Bir yanda bilim kurguya olan aşk, öbür yanda saf rock'n'roll enerjisi. Godzilla geliyor.

Arda arda iki harika şarkı dinleyeceğiz. Önce Rock Candy ile Monroe's, hemen ardından Johnny ile Tin Lizzy, TRT Radyo 3 frekanslarında. Az sonra yine buradayız.

Bu şarkı çalmaya başladığı anda zamanı durdurur. Billy Gibbons'ın ikonik notalarıyla tozlu Texas yollarından kopup gelen Sissy Top klasiği bizi 1973'e götürüyor. Rumors spread around in that Texas town, like the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

TRT Radyo 3'te bir Rakosferi daha birlikte AC/DC'den TNT ile bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Türkay Güner ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Radyo 3.
1: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçak.

Merhaba sevgili cazseverler. Geçen hafta davulcu, besteci, aranjör, eğitimci ve orkestra şefi Can Holunbek'in 1997 yılında kurduğu The Claudia Quintet'in kendi adını taşıyan ilk albümünden parçalar dinlemiştik. Beşli 2001 yılından başlamak üzere 9 albüm yayınladı. Bu programda ise 2010 yılına ait Royal Toast adlı 5. albümünü tanıtacağım sizlere. Akordeonda Ted Reichman, klarnet, tenor saksafonda Chris Speed, vibrafonda Matt Moran, basta Drew Grace, beşlinin diğer üyeleri. Ayrıca abimin konuğu var. Piyano ve akordeonda Geri Versace. Çoğunluğu Holunbek'in bestelerinden oluşan Royal Toast abiminin çizgisi Çağdaş Caz. Dinleyeceğimiz ilk parça Crane Merritt. Bu puslu parçada Chris Speed tenor saksafon çalıyor. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları Aranjörler başlıyor.

The Claudia Quintet'in 2010 yılında yayınlanan Royal Toast albümünün açış parçasıydı. John Hollenbeck'in bestesi Crane Merritt. Albümde bazı parçaların başında müzisyenlerin kısa geçiş soloları yer alıyor. Örneğin şimdi dinleyeceğimiz Keramak adlı parçanın başında Hollenbeck'in solosunu duyuyoruz. Diğer solistler vibrafonda Matt Moran, basta Drew Grass, piyanoda Gary Versace, Chris Speed burada klarnet çalıyor. Parça genel olarak Frank Zappa'nın avantgard çalışmalarını çağrıştırıyor.

The Claudia Quintet, John Hollenbeck'in solosuyla başlayan Keramak adlı parçayı seslendirdi. Hollenbeck'in Sphinx adlı bestesine basçı Drew Grace'in solosuyla geçiliyor. Bu multiritmik parçanın solistleri ise klarnette Chris Speed, basta yine Grace.

Basçı Drew Grace'in solosuyla başlayan Drew with Drew ve ardından Sphinx. Bu modern parçalar da John Hollenbeck'in imzasını taşıyordu. Klarinet solosunu Chris Speed yapıyordu. Şimdi de vibrafonda Matt Moran'in introsu Matt on Matt, ardından Moran'in bestesi Zürn ve The Claudia Quintet.

The Claudia Quintet, 2010 yılında yayınlanan Royal Toast albümünde seslendirdi. Vibrafoncu Matt Moran'ın solosu Matt Unmet ve ona bağlı Zürn. Albümden son olarak Gary Versace'nin 2006 yılında yaşamını yitiren Hollandalı ressam, heykeltıraş, yazar ve Budist Frederick Frank'a ithaf ettiği For Frederick Frank adlı bestesini dinliyoruz. Piyano ve akordiyonda Versace, vibrafonda Matt Moran, akordiyonda Ted Reitman, Basta Drew Grace, Davulda John Hollenbeck.

The Claudia Quintet'in 2010 yılında yayınlanan Royal Toast albümünden Gary Versace'nin For Frederick Frank adlı modern bestesini dinledik. Davulcu John Hollenbeck, Quartet Lucy, The Claudia Quintet gibi dörtlü beşli projelerinin yanı sıra 2005 yılında John Hollenbeck Large Ensemble'u kurdu. Hollenbeck'in besteciliğinin yanı sıra güçlü aranjör yanını asıl bu orkestrası ile çalışmalarında görürüz. Programın son parçası ise orkestranın 2005 yılında yayınlanan ilk albümü A Blessing'den aynı adlı Hollenbeck bestesi. Hollenbeck bu avantgard parçayı büyükannesinin cenazesinden sonra dolabında bulduğu yaz kartında yazan Irish Blessing düzeleri üzerine bestelemiş. Solistler piyanoda Gary Versace, vibrafonda Matt Moran, soprano saksafonda Ben Cono, vokalde Theo Blackman.

Canhol'un Big Large Ensemble 2005 yılına ait A Blessing albümünden aynı adlı parçayı seslendirdi. Albümün kalan bölümünü gelecek programda dinleyeceğiz. Buluşmak üzere, hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Dün vizyona giren yepyeni filmlerden bahsedeceğiz ve sinema dünyasındaki güncel gelişmelere göz atacağız. Açılışımızı edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biriyle yapalım. George Orwell'in dünya edebiyatına damga vuran romanı Hayvan Çiftliği'nin yeni animasyon uyarlaması vizyondaki yerini aldı. Andy Serkis'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, insanlara baş kaldırarak kendi düzenlerini kuran çiftlik hayvanlarının zamanla özgürlük, güç ve iktidar arasındaki ince çizgide yaşadıkları dönüşümü anlatıyor. 1945 yılında yayınlanan roman yalnızca bir hayvan hikayesi değil, totaliter rejimler üzerine yazılmış en güçlü siyasi hicivlerden biri olarak kabul ediliyor. Yeni uyarlamada karakterleri Seth Rogen, Steve Buscemi ve Glenn Close gibi ünlü isimler seslendiriyor. Filmin müziklerinden Judith Hill performansıyla Upside, The Bangolian'dan Guga Mama ve George McRae'den Rock Your Baby radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda Finlandiyalı yönetmen Hanna Bergholm imzasını taşıyan bir korku filmi var. Karanlıktan Gelen. Berlin Film Festivali'nde dünya premierini yapan film, izole bir adada yaşayan genç bir kadının gizemli bir bebeği sahiplenmesinin ardından yaşadıklarını anlatıyor. Başrolde Harry Potter serisinden tanıdığımız Rupert Grint var. Psikolojik gerilim ve korku ögelerini bir araya getiriyor bu yapım. Rahatsız edici atmosferiyle Sebastian Stan ve Daisy Edgar Jones'un başrollerini paylaştığı Fresh filmini getiriyor akla. Her iki filmde korkuyu ani sıçramalardan çok giderek büyüyen huzursuzluk hissi ve insan psikolojisi üzerinden kuruyor. Fresh filminde çalan şarkılarla devam ediyoruz. Amerikalı bağımsız rock grubu Yeah Yeah Yes performansıyla Heads Will Roll. Ardından Junior performansıyla La Route radyolarınızda.

Korku sinemasının sevilen serilerinden biri bu hafta final filmiyle beyaz perdeye veda ediyor. Ziyaretçiler, hesaplaşma, maskeli katillerle yaşadığı kabustan kurtulamayan Maya'nın onlarla son defa yüzleşmesini konu alıyor. Renny Harlin'in yönettiği film üçleme boyunca anlatılan hikayeyi tamamlıyor ve serinin en sert, en korkunç finali olmayı hedefliyor. Filmde çalan atmosfere uygun keyifli şarkılar var. Heart grubundan Crazy on You, The Moody Blues performansıyla Nights in White Satin ve Cage the Elephant, Trouble radyolarınızda.

Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından güncel gelişmelerle devam ediyoruz. 2023 yılına damga vuran Barbie filminin bir seri olacağı ve devam filmi geleceği duyurulmuştu. Yönetmen Greta Gerwig ile başrol oyuncuları Margot Robbie ve Ryan Gosling'in geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Warner Bros'la yapım ekibi arasında kar paylaşımı ve oyuncu ücretleri konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Özellikle Ryan Gosling'in talep ettiği yaklaşık 20 milyon dolarlık ücretin stüdyo tarafından yüksek bulunması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Tarafların yıl sonuna kadar anlaşmaya varamaması halinde Warner Bros. Barbie filmlerini çekme hakkını kaybedebilir. Öte yandan Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı Spider-Man Brand New Day geçtiğimiz hafta vizyona girdi ve ilk hafta sonunda dünya genelinde 927 milyon dolar hasılat elde ederek sinema tarihinin en büyük ikinci açılışına imza attı. Spider-Man 2026'nın açık ara en büyük açılışını gerçekleştirdi. Filmin müziklerinden Tame Impala'dan Loser, Cannons grubundan Fire For You ve Steve Lacy'den Oh Yeah radyolarınızda.

Sinema ile müziği bir araya getiren çok yetenekli bir isme, onun sesiyle ve şarkılarıyla veda edeceğiz şimdi. Geçtiğimiz hafta motosiklet kazasında hayatını kaybeden İrlandalı müzisyen ve oyuncu Glenn Hansard, başrolünü Marketa Ilgulova ile paylaştığı kült film Once için bestelediği Falling Slowly adlı şarkısıyla 2008 yılında en iyi özgün şarkı Oscar'ını kazanmıştı. Çok küçük bir bütçeyle çekilen Once, dünya çapında büyük bir başarı yakaladı ve bağımsız sinemanın en unutulmaz filmlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Glenn Hansard ve Marketa Ilgulova'nın birlikte besteleyip seslendirdikleri When Your Mind's Made Up, Falling Slowly ve If You Want Me radyolarınızda.

0: Vizyona giren yeni filmleri, sinema dünyasından öne çıkan gelişmeleri konuştuk ve Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte bizler yeniden burada, TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Alfarak. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Alfarak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz L. Brezilyalı gitarist Larry Basilio bugün L harfinden seçtiğimiz ilk isim oluyor ve Your Love'la All To You'yu listemize ekleyerek programımıza başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Günümüz enstrümantal rock dünyasının en yetenekli ve ilham verici virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Brezilyalı gitarist, söz yazarı ve yapımcı Larry Basilio ile olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik ustalığını güçlü bir melodik anlatımla birleştiren sanatçı, özgün tarzıyla Guitar World gibi prestijli müzik dergilerinden büyük övgüler almış ve müzikal kariyeri boyunca Joe Satriani, Vinnie Colaiuta ve Nathan East gibi efsanevi müzisyenlerle ortak projelere ve albüm kayıtlarına imza atmıştır. Ayrıca dünyaca ünlü enstrüman üreticisi Ibanez'le de kendi adını taşıyan özel bir Signature elektro gitar serisi bulunuyor Larry Basilio'nun. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Brezilyalı gitarist Larry Basilio bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza modern progressive rock sahnesinin en üretken isimlerinden İngiliz müzisyen, gitarist ve yapımcı John Mitchell'ın solo projesi olan Lonely Robot'la devam ediyoruz. Yaptığı işlerde müzikal derinliğiyle dikkat çeken sanatçı genel

Özellikle insanlığın evrendeki yerini, yalnızlığı ve teknolojiyle olan ilişkisini ele alan distopik ve sinematik konsept albümleriyle tanınıyor. Mitchell'ın güçlü gitar tonları ve hüzünlü vokallerine ise albüm kayıtlarında Craig Blundell ve Nick Bex gibi virtüöz isimler eşlik ediyor. Progressive rock elementlerini modern pop duyarlılığı ve görkemli klavye partisyonlarıyla harmanlayan Lonely Robot, türün meraklıları için de çağdaş bir başvuru noktası haline gelmiş bir isim. Dinleyelim.

Lonely Robot bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza Lunatic Soul'la devam ediyoruz. Polonyalı progresif rock grubu Riverside'ın beyni, bas gitaristi ve solisti Mariusz Duda'nın 2008 yılında hayata geçirdiği kişisel yan projesi olan Lunatic Soul, karanlık ve atmosferik bir müzikal evrene sahiptir. Proje ana akım rock kalıplarından uzaklaşarak oryantal ritimler, elektronik öğeler, ambient soundlar ve akustik enstrümanları yoğun bir şekilde kullanan deneysel bir tarza odaklanır. Sanatçı albümlerinde genellikle ölüm, yaz, yalnızlık ve insanın kendi iç dünyasıyla olan hesaplaşması gibi derin psikolojik ve felsefi temaları sinematik bir dille işler. Mariusz Duda'nın melankolik vokalleri ve özgün çoklu enstrüman kullanımıyla şekillenen Lunatic Soul, dinleyiciye hipnotik ve mistik bir işitsel deneyim sunuyor. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Larry Basilio, Lonely Robot ve Lunatic Soul gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek, hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Riza Ömeroğlu. Türkiye bölgesel güvenlik mimarisi açısından stratejik bir adım daha attı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la üçlü savunma ittifakı kuruldu. Terörle mücadelede işbirliğini içeren MEK anlaşmasının terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefine de katkıda bulunacak. Bölge güvenliği tahkim edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil," dedi. Dünya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı konuşuyor. Uluslararası

Basın anlaşmayı tarihi olarak niteledi. Anlaşmaya imza atan 3 ülkenin askeri, ekonomik ve bölgesel avantajlarına dikkat çekildi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. Adalet ve güvenlik bürokrasisi mega kentte buluştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çetelerine yönelik mücadelenin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Esenyurt'ta güvenlik hizmetlerinin güçlendirileceğini, ilçeye hükümet konağı ve yeni emniyet binası kazandırılacağını duyurdu. Bakan Çiftçi, çerçeve yasanın da meclis yolunda olduğunu söyledi. Türkiye sağlık ve sanayi altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hastane açılış töreninde hitap etti. Kemal Memişoğlu şehir hastanelerinin hem teknolojik hem de altyapı olarak dünyanın en üst seviye sağlık hizmet alanları olduğunu söyledi. Mehmet Fatih Kacır ise sağlık sektörünün stratejik önemine değindi. İçişleri Bakanlığı İlkay Çiçek'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da pedallar Gazze'ye dayanışma için çevrildi. Filistin için büyük bisiklet turu İngiltere'de 9 şehirde düzenlendi. Finali Londra'da yapıldı. Yüzlerce bisikletçi başkentte buluştu. Etkinlikte toplanan bağışlar Gazze'deki çocuklara ulaştırılacak. İsveç'te de İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yükseliyor. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Füzelerin Ukrayna'da da üretilebilmesi için gerekli lisans konusunda da ABD ile anlaştıklarını açıkladı. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. İlke Özyüksel Türk spor tarihinde Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olarak tarihe geçti. Şampiyonayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İlke Özyüksel Mihrioğlu Türk kadınının gücünü gösterdi dedi. Haberleri sunduk.

Seyir-i Sefer günlüğünün elektronik müzik dünyasının kahramanları ve alternatif müzik dünyasının romantik, dinlendirici ve eğlenceli parçalarıyla dolu yeni bölümü TRT Radyo 3'te başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Seval Köksal, ben Selvi Karakoç, yayın

Mistik elektronik müziğin efsanevi ismi Enigma ile doğu tınılarını world beat ritimleriyle harmanlayan Red Buda, ortak albümüyle araladı Seyr-ü Sefer günlüğünün penceresini. Gregorian ve etnik koral atmosferin, trip-hop altyapılarıyla birleşiminin yepyeni tezahürü olan albüm Temmuz sonunda yayımlandı. Albümden açılış parçası Om Namah Shivaya ile yol almaya başladık. Orta Doğu atmosferinden Endülüs'ün koyu gölgelerine uzanıyoruz şimdi. İspanyol yapımcı Nacho Ferrer'in elektronik dokuları Akdeniz ve Endülüs tınılarıyla buluşturduğu melodiler eşlik ediyor bize. Mirage of Deep Proje adıyla tanıdığımız sanatçı, son albümünden Avrupa Uluslararası Müzik Ödülleri'nde gümüş madalya kazanmış çok özel besteyi taşıyor programımıza Granada Profunda. Ardından Doğu mistisizminin ruhuyla Batı'nın down tempo prodüksiyonunun buluşma noktasına gidiyoruz. İran kökenli Ozan Bahramcı ile Alman elektronik müzik ustası Chris Zippel, Berlin stüdyolarından yükselen uhrevi melodilerle sesini duyuruyor. İkilinin ortak kısaçalarından seçtiğimiz parça Gazal, Doğu-Batı füzyonunu yansıtıyor Mavi Sarı Serüveni.

Retro esintili, lo-fi ve neo-soul elementleriyle R&B müziğin tanımını farklı bir yöne çeviren Londralı şarkıcı Yasmayu geceye ritim katmaya geliyor. Karayipler'in rengarenk St. Martin adasından Amsterdam'a uzanan kariyer basamaklarını hızla tırmanan şarkıcı, birini sevmenin trajedisini anlattığı son parçası Pour Some More'la katılıyor programımıza. Daha sonra yakında çıkacak olan albümünde şarkıların duygusal bir berraklıkla dolup taştığını söyleyen Senegal kökenli Fransız şarkıcı Anaïs bu albümden iki yeni parçayla katılıyor programımıza. Temmuz başında yayımlanan Tekni'de yer alan parça P4P ya da açılımıyla Pay for Peace, barış için tepkisizliğe karşı bir çağrı niteliği taşıyor.

60 ve 70'lerin easy listening ruhuna günümüzün yapım teknikleriyle aşılama yapan İngiliz grup The Mood Mosaic, bir Barry White klasiğini modern dokularla günümüze döndürüyor. İngiliz yapımcı ve aranjör Mark Birds önderliğindeki grup, Barry White'ın şahane parçası I'm Gonna Love You Just a Little More Baby'nin funk ateşini sinematik lounge şıklığıyla radyomuza taşıyor. Hemen sonra melankolik synthwave tınılarının hüzün estetiğiyle zarif çizgide kesişmesinden doğan proje Luella, ıssız ve durgun bir yaz sonu hissini taşıyor radyolarımıza. Şarkıcı Temmuz ayı teklisinde boş havuzlar metaforu üzerinden yalnızlığı, durulmayı ve gecenin sükunetini hissettiren işitsel bir derinlik katıyor geceye. Paris doğumlu şarkıcının bu teklisi Empty Pools geliyor mikrofona.

ve çok ünlüyle ismini bir arada duyduğumuz virtüoz piyanist Marco Benevento ilk albümüyle çıkıyor Seyri Sefer Günlüğü sahnesine. İtalyan film müziklerinden ilham alan sanatçı, caz doğaçlamaları, reggae'nin esnek bas hatları ve sinematik pop dokularını muazzam bir ritim anlayışıyla birleştiriyor. Yapımcının Dumanı Üzerinde bu albümünden İtalyan ses Chiara Civello'nun eşlik ettiği parçası Quattro Passi geceyi renklendiriyor.

Sahne adını babası Pete'den alan Made by Pete, yaşadığı sokağın adını verecek kadar içselleştirdiği albümüyle çıka geliyor. Deep House, Afro House ve melodik elektronik tarzında harikalar yaratan İngiliz yapımcının 5 yıllık duygusal birikimini dışa vurduğu Temmuz sonu çıkan albüm ilk çalışması olma özelliğini taşıyor. Ev stüdyosunda kaydedilen albümden Stories From TV ile sürüyor macera. Ardından Stevie Wonder, Amy Winehouse ve Madonna gibi dev isimlerle çalışmış, İngiltere'nin elit stüdyo müzisyenleri tarafından kurulan grup Brothers Strut sırayı devralıyor. İngiliz grup, buram buram dostluk ve dayanışma kokan şarkısıyla sıcak bir atmosferle kaplıyor geceyi. Özellikle olağanüstü saksafon sololarıyla tanınan kolektif son teklisi Brother, I Got Your Back'le listemize giriyor.

Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve İrlanda arasında kurulan müzikal bağ temsil eden global elektronik müzik projesi Fictional Stranger, bir süre önce dinlediğimiz haberci teklilerinden sonra yeni albümüyle veda notalarını oluşturuyor. Projenin Temmuz sonu çıkan albümünden açılış parçası Beautiful Day ile sonlanıyor Mavi Sarı Zirve. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3, Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Pınar, ses kayıtta Seval Köksal, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programından iyi geceler dileriz sevgili dinleyenler. Bu haftaki listemizin ilk parçası Sergio Mendes'in In Person at El Matador albümünden geliyor. Jodel.

Dalga sesleri Bossa Nova stilinin öncülerinden João Gilberto'nun kızı Bebel Gilberto'nun seslendirdiği parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. All Around.

Sırada Brezilya'nın sevilen seslerinden Peri Ribeiro'dan dinleyeceğimiz iki parça var. İlk olarak dinleyeceğimiz parça Estrada Branca ve ardından dinleyeceğimiz parça I'll Remember April.

Sırada trompette Dizzy Gillespie, flüt, alto ve tenor saksafonda James Moody, piyanoda Mike Longo, elektrik basta Frank Schifano ve davulda kendi Finch'in olduğu Dizzy Gillespie'nin Swing Low, Swing Cadillac albümünden dinleyeceğimiz bir parça var. Kuş.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programında son parçamız, hem piyanistliği hem yorumculuğu hem de besteleriyle özel bir müzisyen olan Tanya Maria'nın sesinden geliyor. Paraçik. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Bir sonraki Dalga Sesleri programında buluşmak üzere, hoşça kalın.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Louis Farrenc'ın Opus 36 Sol Minör 3. Senfonisini ve Ruth Gibbs'in Viola ve Yaylı Çalgılar için Jane Grey başlıklı fantezisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne, Rönesans'tan Barok döneme geçiş yıllarında eserler vermiş Giles Farnaby'nin Fanteziler, Oyuncaklar ve Hayaller adlı süitiyle başlıyoruz. Elgar Howard'ın Bakır Nefesliler için düzenlediği eseri Brass Consort Köln topluluğu seslendiriyor.

İngiliz barok dönem bestecisi Giles Farnaby'nin Fanteziler, Oyuncaklar ve Hayaller başlıklı süitini Brass Consortium topluluğunun yorumuyla dinlediniz. 20. yüzyılın neoklasik akımının takipçisi Dino Lipatti'nin Yaylı Çalgılar Orkestrası için Koral başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

3 yaşta hayatını kaybeden Romanyalı 20. yüzyıl bestecisi Dino Lipatti'nin Yaylı Çalgılar Orkestrası için Koral başlıklı eserini Horia Andreescu yönetimindeki Romanya Ulusal Radyosu Orkestrası seslendirdi. Sergei Rachmaninoff'un Opus 4 serisinden iki şarkı var sırada.

Sergei Rahmaninov'un 1890-1893 yılları arasında bestelediği iki şarkıyı bariton Fredrik Zetterström, kemancı Tobias Ringberg ve piyanist Andreas Kilström seslendirdiler. Antonio Vivaldi'nin sol majör violonsel konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Stefan Popov.

Stefan Popov ve Sofya Solistleri Oda Orkestrası, Antonio Vivaldi'nin Sol Majör Violonsel Konçertosunu seslendirdi. Edvard Grieg'in piyano için Lirik Parçalar serisinin 5. kitabından Norveç Marşı, Nocturne ve Trollerin Marşı başlıklı parçalar var sırada.

Piyanist Sveinung Bielan, Edvard Grieg'in Lirik Parçalar serisinden Norveç Marşı, Nocturne ve Trollerin Marşı'nı seslendirdi. 19. yüzyılın gölgede kalmış kadın bestecilerinden Louise Farrenc'in Opus 36 Sol Minör 3. Senfonisi ile devam ediyoruz.

Frank'ın Opus 36 Sol Minör 3. Senfonisini Graziella Contralto yönetimindeki Bernoda Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Joseph Haydn'ın Opus 77, Lobkowitz serisinin ilk eseri olan Sol Majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü var sırada.

Austin'ın 1799 tarihli Lobkowitz serisinden Sol majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Avustralya Quartet seslendirdi. Programımızın bu bölümü 20. yüzyıl İngiliz bestecilerinden Ruth Gibbs'in viola ve yaylı çalgılar için Jane Grey başlıklı fantezisiyle sona eriyor.